yeniden yürüdüğü milyonlar olur. Eşitliğe doğru çocuklar. Hep beraber milyonlar.